0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum.

0: hasretine alışırım, alışırım.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızla mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 avro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Navçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 9730.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: Abla sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa

0: sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: bayramına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Group Company. Medya sponsoru Radyo USP.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 24 80 0505 656 24 80.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 avro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema Kapısı'nı geçince petrol yanında.

0: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa

0: sigortanda artın var.
1: Aplus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 3648. Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok
4: sen, Enzahom. Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
3: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.1.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Mehmet'te.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 avro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: Ah sen olsan içmez misin? Ay ay ay.
1: Burası 103.5. Şu anda

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
2: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sigorta'yla sigortanda artın var.
1: Abla sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
3: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
2: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
4: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurtdışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 24 80.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 avro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 3648.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
2: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: 3 Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok
4: sen, aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
2: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Aktaş. Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek beni her gün öldürüyor.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
2: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
5: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
6: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manutel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 euro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi

0: hemşerilerim. Hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşır.

0: Ben seni öyle bir yere koymuştum ki kalbimin en ulaşılmaz köşesiydi aşkımız. Öyle sorgusuz sualsiz gitmek var mı?
1: Var.
0: Sen de bilirsin ki gerçek aşk gitmekle bitmez. Sen gitmiş olsan bile bendeki sen bitmez. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa

0: Yüzümdeki kırık tebessümle topladım, hediye yaptım. Kendim getirir verirdim ama bende kalan tek vasfım gurur yaptım. Asla silemedim, yine gözümde bir damla yaşsın. Yeni yaşın kutlu olsun aşkım.
1: Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizler.

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cücan.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Vaz geçmedim hiç bildiğimi okumaktan. Merhamet istemeye alış

0: Mehmet'te.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortan da artın var.
1: A+ sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prive Inventum, Türkiye'nin ilk resort

Kenya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Private Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, 1 avro 53 lira 43 kuruştan, altının gramı 6717 lira 70 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13890,91 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
2: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızla mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
4: 3 Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok
5: sen, Enzahom. Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
3: Ahmet Bek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

15 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu an

en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, buran bu ayla dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollar aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

çıkar gelirdim. Başımı öne yerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu bizim de. Anlatırdım, gülerdim, gözlerimden öperdim bugünler.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mu?

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor. Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi Sıla-i Rahim'le, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizde koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: 3 Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
2: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Bizim gayemiz ve önceliğimiz dün olduğu gibi bugün de gönüller kazanmak, gönül köprüleri kurmak. Böyle manevi değeri yüksek bayramlar bunun için kıymetli bir fırsattır. İkramın ve infakın zirveye çıktığı Kurban Bayramımızda aziz milletimizin cömertliğinin ve köklerine olan sağlam bağlılığının bir göstergesidir. Bayramı hakiki manada hissedecek yollarla aramalı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın lezzetini artırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederken, bayramın alemi İslam'a, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Hasan Kılıca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Kıymetli hemşehrilerim, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının güç kazandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve merhametin çoğaldığı en kıymetli zamanlardır. Paylaşarak acıları azaltmanın, mutlulukları çoğaltmanın adı ve aracıdır. Bizleri bu güzel günlere bir kez daha kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bayram sevincini ailemiz ve sevdiklerimizle paylaşırken, dualarımızda mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesi, adaletin, huzurun ve kalıcı barışın yeryüzüne hakim olması için olacak. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meramlı hemşehrilerimin, Konyalı kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor. Bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu arada Meram Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sorumsuz bir bayram geçirmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler ekiplerimizle bayram boyunca mesaide olacağız. Daha nice bayramlarda sağlıcakla buluşmak üzere. Hayırlı bayramlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
2: Aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nın başta siz kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor. Yüce Allah'tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: 93.5 şu anda radyo sana ustadasınız. İsyanım.
1: Güzel günlerim.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Kıymetli hemşerilerim, hep birlikte mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayram sevincimizi sıla-i rahimle, büyüklerimizin hayır duasını alarak ve çocuklarımızın yüzünü güldürerek çoğaltalım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde kurban satış ve kesim alanlarından toplu ulaşıma, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına kadar gerekli tüm tedbirleri aldık. Rabbim kesilen kurbanları, edilen duaları ve yapılan ibadetleri kabul eylesin. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.
1: Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüm

de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştık.

0: burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Bir beyaz mendil koyun gittin. Allah'tan